di sen bok sen xarit pasteur Ahmed Fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu émission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ assalamu alaykum mbokki auditeur yi ñi deglu fi ci sunu émission kaddu gu sel gi man sen mbokk sen xarit pasteur Ahmed Fall ma leni nuyu ku ci nek ci turam ak santam di sante yalla sunu borom ci turu sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ sunu yaakaru tay sunu yaakaru ëlëk sunu ramu kat sunu musal kat mom mi nga xamne mo indi yiwu yalla ci biir jami may nuyu kep ko xamne yaangi yewo fi ci Senegal di nuyu itam bokk yi nga xamne ñi ngi deglu ci bitim rew ni faral nang diko defé saasu nek ci sunu